Tanrım, kanat her yıl dolduysa ben daha tanrı değişiciysin Tanrım.

sana. Duyun Luala. Trollerin acıtısı. Ben onun lazımlısın inandım. Aminirim. Çirin Nelere kazın ne yapıyorsun? Ki çoğalaşı sürüm yorum sti. Kifirsiz şiran sarım. Kuran ilsin as. Kuran eşti. Şiran sarım. Duran sen ama çiğn çorun tühan şiğn don çiğn destin çiğn zans ardi te nazar saran Çeviri ve Altyazı M.K.

0: kaldım. Sıptırcıya kaldır. Hakkı yıkan havanmış daha şahalli. Sıptırcına nalık var. Tile karışır bas. Kelriye sen halında. Hapın gühün. Menzeye.
1: La Contemporaine, francemusique.fr.